Çiyayı dibin ya mera poze jure poze tu gelu xeru yarım cekiş kuyayı Takım esin guberem keçi keç delal edilemra Mina portakala keç

Gazet acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve

di mekanan de gelek pere û çekşî bi dest xistin. Navend Antalya li 27 bajaran operasyona behisaq der qanuni çebu ji 84 gumanbaran 72 hatin zeftkirin. Eşkere buku 4 kes hale hazır di hepsedene. Polis niha li pey 8 kesin dine. Çavê herkesî li qirara banka navendiye, lewre banka sibe ve biryara faizê diyar bike. Bitcoin'e de 8 mahanda behtiri trilyon dolar eki zirar kir. Faizê bi 128 hazar dolaran rekorek pekani bu, le bihaye pereyen kripto naha nive niv daketiye. Ligori vi hesabî, Serokê Amerika'ya Trump şi, temamê kara xoya serdama duduyan da der. Gözlerin heja, bültenama qediya. Bu hatırıya.

0: şûnde jî dê bi to awayî gaveke wisa yan jî gaveke neyenîne avêtin.
1: Wezîrê Parastanê Tewî Yaşar Güler li Meraşê esnaf jî ziyaret kirin.
2: De komcivina partiya xwe da reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan gelek mesele o mijaran kir yek şu anji dagirkeri ya anji işgalkeri na İsrail'i bu dibi mesele de açık ot bir grafik hem jara bejün mesajı Erdoğan yenili ser dagirkeri ki İsrail'i. İsrail'i jibu hamu insaniyeti buge gefek buge tehdideke jibu hamu insaniyeti dünyayı. Erişel li Suriye o li Lübnan'ı li ser Türkiye'ci gefin İsrail hem erişe Lübnan edike hem de Suriye'de de ev jibo meji jibo Türkiye'ci tehdideke gefeke vagot evleyhiya me ne ji Hatay'ı ji Beyrut'e despedike ji paytaxte Lübnan'ı evleyhiya me emniyeta me despedike gotinin vaha yen reisi Cumhur Erdoğan. Peki vekidin Hunduzan'ın dimme hatırmaya da zirveye NATO'ya heye temaşa var neca. Hakikaten zirveye gerek mühim li paytaxt Ankara ve Bekir'in o gelek lider ve beyin li Ankara. Mesajı Erdoğan yeli ser civina NATO'ya jihe bun. Ev civina NATO'ya referans eke beguman jibo peywendiye nam netevi jibo siyaseta dünyaya en bejin referans eke. Alaqa eke mezeneye jibo civina li Ankara gelek lider tuhazın ku ben u en bejin vel Ankara bibin mevam. Eme ve meheke mayiji he mehek mayiji zirveya NATO'ya baş haziriye bikin eme haziriye ke baş bikin gotinin reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan derhaqe NATO'ya da ji vahabun şuha Ankara ji iro opi ve haziriye kwe didomine tamamen neja. De AK Parti da ji civin hebu iruh civina meyakaya AK Parti peki mesele o mijaren de rojava civin da çubun emine haberi xabedin naven da geçti ya AK Parti u nüçe gyaname emine kaplanji hazire emine civin kengi despekir u bidavi bu o de rojava civin da gel o mesele o mijaren ku derketin peş hatın haberdan çubun.
3: Bele Mehmet Vaki, MYK'ya AK Parti'ye dibin Serokatiye Serok Recep Tayyip Erdoğan del Navenda geçti ya AK Parti'ye kombu u se saata devam kır naha keşip davi bu amkarın beşin lebele he Serok Recep Tayyip Erdoğan Navenda geçti ya AK Parti'ye en bende ne ku ni ve saate ke da ni saate ke di hare külliye Serok Komariye. Bele Rojava MYK'ye ji te rutu ji bul sarmasaya MYK Rudan'ın derbeyi olet u Rudan'ın nafkoyi habun amkarın beşin. Berdev ki AK Parti Ömer Çelik ji derket ber kamerayın uda xugani kir Ömer Çelik eşkere kir ku 25 Haziran AK Parti ve Bajarin Sakarya'ya kampe bikel ve dere kombe got iroji amedehiyen ve kampe dimeye kaya AK Parti'ye de lisar masaya bunam karim bejin. Harua Ömer Çelik got ku vak her roj iroji Rudan'ın derbarin Türkiye'ye be terörji drojeba meye kaya da bun rujan Rudan'ın daviyen derbari pebajo edeji de meye kaya da hatna nirxandina am karim bêjin wextê zanîn dawiya heftê li hin bajarokan hilbijartin hatibûn kirin îro encamên van hilbijartina jî li ser masaya mêkayê bûn û di mêkayê de hatine nirxandin serokên karên hilbijartinê alihsan yavuz jî derbarên encamên van hilbijartinan de pêşkeşiyê kir di mêkayê de am karim bêjin her wiha ömer çelîk anî ziman ku serokatiya teknolojiyên înfarmasyonê jî derbanên rûdanên hişên çekirî de peşkeşiye kırdı. Mekayı da got Ömer.

bakirye gorşi de biraz mazim Ola rojiyano ne dırıvim lo ne dıbızım Ola li meydani lo brezim Ola vızır batı ki bir rakı hu bir kıvızım Ola rojiyano

Ale taqım esin bu vere min keçi keç delal edile mira Nala mevice habab edim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevut edin sundu kara beser hevda şiriz dayay Vur delal hati mala seve zere Aleme kirib ve kıyanım iş delal edile kure kirib